0: Merkez için. Bu hafta ne var?
1: Yes, affirmative.
2: Is there not available?
3: Okay.